0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: 爸爸妈妈，哥哥，今天是24节气的芒种，俗话说芒种忙两头忙，一边收麦子一边播新种。今年我们家全部采用机械化作业，是妥妥的新时代智慧农业。
2: 是啊，以前祖辈种地靠镰刀靠人力，起早贪黑还收不完，现在不一样了，收割机播种机一条龙作业，省时又省力。
3: 王老人，现在我们能给你提出次来过的吗？
1: 爱豆的，今天24毛生日的给我们挖的干的。
3: Orma, mangjon, 24 mevsim ne, 24 geçi dedikemiz de.
2: Dada, siz mi bilirsiniz? Burun orma uruş, uruk seliş digendek işlani adem küçü bilen kılattık. Hazır uruş maşinisi, uruk seliş maşinleri bilen birden bile kılıp bulduğum bulduk. Vakit ve küçü diceydu.
3: Geçi çoğundi, çöşü hal. Çenliyanga, şaului kuay. Cuşu, vahani gı... Kızım, yeniçi əqli ixtidarlıq oruç maşinisini toğır tənşəş ki tazı puxt əməz digəni nemi dəyit oq?
1: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练。
3: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练，学会了。
4: 咱们村子现在越来越好，政策好，设备先进，就是技术得跟上，要是有人能教教我们就好了。
5: 不用发愁，我在院子里就听见你们一家人在聊天，知道你们今天要收割麦子，我专门带着工具过来帮你们调试农机，操作农机。
3: 哎，老王来得真好，你的意思是马依拉帮我翻译一下？
1: 大大，帮大人不是给安斯忙了，把亚斯兰能帕朗兰昂了的。Sizler bugün oğumu ormak çıkan sizler. Ben remont saymanlarını ilip, dehkancılık maşinisini tanışışki yardım verip, meşgulat kılışıp bergil geldim, deydi.
3: Na, çoğu meyze degen gep ne? Ormu oruç deydiken biz. Tiyoşu nonci degen gep ne? Dehkancılık maşinisini tanışış deydiken biz. Vaşı huyla.
2: Dada, çoğu nonci degen gep, dehkancılık maşinisi meşgulatı degen gep.
3: 哦，操作农机，这个也学会了。
6: 天气炎热，我们过来搭把手，递水帮忙收麦子，邻里之间本来就该互相帮助。
1: 谢谢王叔叔、王阿姨，咱们各民族邻里相亲相爱，这就是最温暖的民族团结。
7: 哎，谢谢，
3: 谢谢，
7: 谢谢你们，
6: 不要客气了。
5: 哎，不客气。